Bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim. Küçücük bir ümitsin içimde benim. Sen ey dilek çeşmesi duy beni dedim. Gönlümdeki bu hasret bitsin istedim. Uzattım ellerimi, seni diledim. Bir bilsen senin nasıl yürekten sevdim. Bu bedende can değil, candan öteydin. Gece gündüz demedim, dualar ettim. Uzattım ellerimi, seni diledim.